nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akar. Nehirler gibi hikmet akar ve akıtır ve inşallah o beden de Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun işler yaptırır bize diyor. Evet, bir ilahi arası verelim. Bizim ikinci ilahi çalışmamız albüm olarak Cengiz Numanoğlu, her programda anıyoruz kendisini. Allah gani gani rahmet eylesin. Emekli bir asker ama muhteşem bir büyüğümüz, bir hak dostu idi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Müslümanlar girmiş 73 yola, kimi gider sağa, kimi gider sola. Allah'a giden yol hangisi ola? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi zengin ama gönlü fukara, olmuş sanki haşa kıblesi para. Ne yapar insanı şirk denen yara? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin.

Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Mahşer faturası acep ne tutar? Kur'an'a sor da söylesin.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Sene 2005 yılıydı herhalde bu ilahi. Çalışırken kulaklar içindesin, Mehmet Eminay hocamız stüdyomuza gelmişti o zaman. Mesut'cum ne yapıyorsunuz, ne çalışıyorsunuz dedi. Kemal Taşçeşme hocamızın stüdyosundaydık. Hocam dedim, Cengiz abinin eserlerinden bir eser işte çalışması var. Bugün bunu çalışacağız dedim. Biraz dedi dinleyeyim bakayım dedi. Eserin sözlerine şöyle bir baktı. Öyle bir tefekkür etti. Dedi ki bu müthiş sözler. Sözlere bakın, ben her zaman şunu söylüyorum kıymetli dinleyiciler. İlahinin melodik yapısı, yani makamı, okuyan kişinin sesi şöyledir, böyledir, güzeldir, çirkindir, kabadır, tizdir, bastır. Efendim şöyle okumuştur, böyle heyecanlıdır. Hepsini bir tarafa şöyle bir koyalım ve sözlere dikkat edelim. Ben bunu 40 yıldır söylüyorum. İlahinin sözleri, müziğin ritminden önce manası çok önemlidir. Değil mi? Söz, yani önce bir söz, musikide, diğer müzikte de, sanat müziğinde de, halk müziğinde de öyle. Eğer sözler anlamsız ise neye yarar? Dinlediğiniz zaman "Aa, bu ne söylüyor acaba?" deriz. Önce melodisi gelir kulağımıza, önce bestesi gelir. Ama söz geldiği zaman sizi, bizi, hepimizi tefekküre sevk etmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz anlatıyorsa, mesela benim sözüm olsa bu kadar methetmem, bana yakışmaz, edebe mugayir olur. Sözler benim değil. Onun için rahat rahat, başkasına ait olduğu için söyleyebiliyorum bunu. Ben okuyucuyum. Söz yazarı değilim, bestekar değilim. Ama Müslümanlar girmiş 73 yola. Kimi gider sağa, kimi gider sola. Allah'a giden yol hangisi ola? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi var secdeye siyaset katar diyor. Riya pazarında ibadet satar. Allah Allah, mahşer faturası acep ne tutar? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Yani bu alet edenler, nefsini alet edenler, nefsini ön plana çıkaranlar, kendi menfaatini ön plana çıkaranlar, yaptığı işte Allah rızası gözetmeyenlere diyor ki Cengiz abi, öyle bir faturayla karşılaşacaksınız ki o faturayı ödemekte zorlanacaksınız. Market alışverişine giderken her önümüze geleni alıyor muyuz? Alışveriş arabasına almıyoruz. Ya almamalıyız zaten. İhtiyacımız olanları alacağız. Liste yapıyoruz. Bazıları böyle, bakıyorum ben markette, şurada burada, listesine göre alıyor. Gördüğünü değil, ihtiyaç olanı alıyor. Her gördüğünü alırsak bu işin için altından kalkabilir miyiz? Her ağzımıza geleni söylesek bu işin altından kalkabilir miyiz? Her nefsimizin hoşa giden şeyi yapmaya kalkarsak, benim hoşuma gidiyor, bu güzeldir, karşı tarafı incitmeden durabilir miyiz? Ağzımıza ve dilimize ne diyor? Ağzınıza, ağzınızdan girene dikkat ediniz. Bu ne demek? Helal olan şeyler girsin ağzınızdan içeriye. Ağzınızdan çıkana da dikkat edin diyor. Ağzımızdan ne çıkıyor? Sözler, kelamlar, konuşmalar. Bunlar da ağzımızdan çıkanlar. Bunlara da çok dikkat edin diyor. Emir Külal Hazretleri, ey evlatlarım, ey kardeşlerim, tövbe ediniz diyor. Tövbekar ve edepli olunuz diyor. Tövbe bütün taatlerin başıdır. Önce tövbe etmeden, temizlenmeden, tertemiz olmadan, kabın içindekileri boşaltmadan, kirlenmiş tencerenin içini yıkamadan ona yemek konur mu? Ona çorba konur mu? Ona meşrubat, hoşaf, komposta neyse konur mu? Yiyemezsin ki zaten. Fayda da vermez. Karışır bakteriler birbirine girer. O zaman bu kalp ne? Kalbimiz ne? Kalbine de diyor güzellikleri koy ey kardeşim. Hata edebiliriz. Hepimiz insanız. Hatasız kul olmaz diyor ya. Hatasız kul vardır ama çok azdır. Hepimiz hata işleriz. Ama hemen arkasından tövbe ediniz diyor. Tövbe ve pişmanlık günahı siler, gözyaşı günahı siler diyor. Akıtılan gözyaşı, samimiyetle akıtılan gözyaşı günahları da tertemiz eder. Ey kardeşlerim, pişmanlıkla yapılan, bir daha işlememek üzere yapılan tövbe ve istiğfar çok makbuldür diyor. Ve diyor ki, başkalarını eleştirmeden önce kendinizi eleştirin. Kendinize bakın. Önce evden çıkmadan önce, ağzınızdan laf çıkmadan önce aynaya bakın. Önce kendini aynanın karşısında düzelt diyor. Evden çıkarken nasıl kaç kere bakıyoruz aynaya? Aman şu kıyafet uygun olsun. Aman burası böyle olsun. Güzel bir şey tabii. Aman bu mantonun üzerine bu örtü daha güzel olur. İşte bu cilbabın üzerine şu daha güzel olur. Aman renk uyumuna dikkat edelim diye düşünüyoruz değil mi? Kılık kıyafetimizi düzeltirken diyor ki bir Allah dostu, sizin üzerinizde görenleri beğendirme, önce kendin beğeniyorsun sonra başkasına beğendirme eylemini, davranışını sergilerken insanlar beğensin derken Allah günde senin kalbine kaç kere nazar ediyor acaba? Kalbinin de güzelleşmesi için ne yapıyorsun kardeşim diyor bize. Evet, bu da önemli meselelerden birisi. Kıymetli kardeşlerimiz, yavrularımız, evlatlarımız, eşlerimiz de tabii evden çıkarken kıyafetlerini belirlerken tesettür anlamında da olsa çok dikkat çekici, şatafatlı, allı pullu, rengarenk şeylerin de tesettür adı altında yapılmasını da hoş görmüyorlar tabii ki. Bu da meselenin başka yönü. Canım ben işte kapalıyım. Başımı örttüm. Örttün ama yanındaki bayandan daha çok sana bakıyorlar. 100 metre ilerden belli oluyor kıyafetin. Bu da düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi. Sade ve Allah'ın istediği gibi olmak erkekler için de geçerli. Şimdi düşünsenize, bir erkeğin çok farklı rengarenk efendim gömlek giymesini, pantolon giymesini, şimdi renkleri söylemeyeyim, böyle uç yerlerde gezinen kardeşlerimiz de oluyor. Bu da mı? Bu da doğru değil tabii ki. Onun için edep dairesi içerisinde herkes aslında çok iyi biliyor neyin ne olduğunu, ama işte içimizde taşıdığımız nefis ve şeytan alehilane var ya, o bize farklı gösteriyor her şeyi. İnşallah Rabbim kendisinin istediği gibi kul olmamızı nasip eylesin. Dediğimiz gibi bedenlerinizi temizlediğiniz gibi diyor ve mübarek üstadımız, kalplerinizi de temizleyin. Sadece kılıklı kıyafetle de bitmiyor bu iş. O da olması gerekiyor ama tatlı dil, güler yüz, hoşgörü, hemen rencide etmemek, ötekileştirmemek. Sen şöylesin, sen böylesin, biz böyleyiz dememek. Güzel güzel bir şekilde ikaz etmeliyiz. Önce kendimizi, önce çatımız altında olanları, ailemizi, ondan sonra başkasının ailesine karışma hakkımız zaten yok. Güzel tatlı tatlı ikaz edebiliriz belki. Eleştirmek yapamayız. Kimseye laf söyleyemeyiz. Kimseye bağırıp çağıramayız. Öyle bir hakkımız yok. Yumuşak davranışlarla. Kardeşim sen yalan söylüyorsan ama yalan söyleme bak. Sen şu şunları kullanıyorsun, isimleri söylemiyoruz. Bunlar sağlığa zararlı şeyler. Önce biz yapmıyoruz, sonra yapılmasını istemediğimizi söylüyoruz. Bunlarla inşallah diyor, meşgulun emri bil maruf nehyanil münker. Yani iyilikleri tavsiye etmek, kötülüklerden sakındırmak vazifesini de yerine getiriniz ey kardeşlerim diyor. Kim diyor? Emir Külal Hazretleri. Ne zaman? 1300'lü yıllar. Emir Sultan Hazretleri'nin babasından bahsediyoruz. Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir aileden bahsediyoruz. Emir Sultan Hazretleri. Ey kardeşlerim diyor. Ayet-i Kerime okuyor Tahrim Suresi. Kendinizi ve evlerinizde sizinle beraber yaşayanları, evlerinizde, emrinizde olanları cehennem ateşinden koruyunuz. Evet. Sahabeden Fudayl bin Uyad anlattığını Emir Külal Hazretleri bize rivayetle anlatıyor. Hava çok soğuk ve sert. Böyle zemheri kış gününde Şeyh Abdülhami Hazretlerini gördüm diyor. Üzerinde elbise, hava soğuk ama alnından buram buram ter damlıyordu. Hava soğuk ve terliyor. Merak ettim diyor. Bu soğukta böyle terlemenin bir sebebi olmalı herhalde. Acaba rahatsızlık falan mı var? Bunu sorunca diyor, bana şöyle cevap verdi. Bir gün burada bizim sokakta, mekanda, mahallede, köyde, kasabada günah işleniyordu. Ona mani olmak istedim fakat olamadım. Bu günahın ızdırabından dolayı kendi içim içimi yiyor. Acaba bundan mesul olur muyum diye düşüne diyor. Böyle zaman zaman terliyorum. Ya, verdiği cevaba bakın. Kendisi için bile değil. Kardeşleri için duyduğu kaygı. Evet. İnşallah. Ne diyelim? Bir ilahi dinleyelim tekrar. Medine-i Münevvere'yi anlatan son eserlerimizden, son ilahilerimizden, en son yaptığımız bir iki eser var. Çalışmalarımız devam ediyor. Can Medine diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam olsun. Onun ismi geçtiği yerlerde mutlaka salat selam getirmeyi unutmayalım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi. Başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu. Ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
3: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
4: Evet kıymetli dostlarımız, Nida Yardımlaşma Derneğimizin organize ettiği kurban mesajlarını dinlediniz. Vacip olan bu kurban kesimi ile alakalı radyomuza gelip daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Telefonla da irtibata geçebilirsiniz. 0543 224 0108 numaralı telefonda arkadaşlarımız size detaylı bilgileri verecektir. Evet, son yaptığımız Medine, Can Medine ilahisiyle de Efendimiz olan salatü selamlarımızı getiriyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Farklı salavat-ı şerifeler getirebiliriz. Bu mübarek ve mukaddes yolculukta radyomuzun organize ettiği turlarımızı biliyorsunuz. Bunlara katılmak için de tekrar bilgi sahibi olmak isterseniz radyomuza kadar gelip bir çayımızı kahvemizi içip efendim buradaki arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve mübarek ve mukaddes topraklara haçtan sonra, tabii ki haç dönemi girdiği için şu anda hiçbir organizasyon hiçbir yerde yok. Bunu bilmemiz gerekiyor. Temmuz ayı itibariyle, yani Temmuz'un başında efendim biri ikisi olabilir, bu tarihlerdeki grup için şimdiden yerlerinizi ayırtın diye bir tavsiyede bulunmuş olayım. Çok kıymetli hocamız İsmet Gödel ve Mesut Biçim kardeşimizin organizasyonların başında olduğu bu güzel umre turlarından da inşallah faydalanmış olursunuz. Oluruz hep beraberce, Efendimiz'i ziyaret etmiş oluruz. Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse Hayattayken, dünyadayken ziyaret etmiş gibi olur buyuruyor Efendimiz. Ne kadar güzel bir müjde aslında. Tabii beni dinleyenler, hiç gitmeyen kardeşlerimiz bu ifadeleri anlamayabilir, anlatamayabiliriz. Bu duyguyu gidip de yaşamak gerekiyor. Gitmeden bir şeyler söylemek çok anlam yüklemiyor insana, ama oraya giden kardeşlerimiz bunun çok iyi bilincindeler. Tabii burada rehber çok önemli, şirketler çok önemli, efendim organizasyonlar çok önemli. Böyle güvenmediğiniz, tam itimat etmediğiniz, işte rakam biraz daha bayağı düşükmüş deyip de sonra da pişman olan kardeşlerimizi çok dinliyoruz. Dolayısıyla bunlara takılmadan, zaten rakamlarımız bizim radyonun düzenlediği turlar piyasa şartlarında ve otelleri çok müthiş, çok güzel otellerde konaklamalar yapılıyor. Onlar çok önemli, ama rehber, her zaman dediğimiz gibi en önemlisi rehber. Aslına uygun, ehli sünnete uygun yapılan ibadetler. Belki bir daha gitme imkanımız yok. Belki son işte imkanları zorlayarak bu tura katıldık, bu umre programına katıldık. Onun için çok iyi değerlendirerek karar vermek lazım efendim. Giden kardeşlerimizden de bilgi sahibi olunması yeterli olacaktır. Evet, Emir Külal Hazretleri'nin bizlere tavsiyeleri, aslında bizi olgunlaştıran, bizi güzelleştiren, sonuç itibariyle hani doktora gidiyoruz. Doktor bize reçete yazıyor, bakıyor hastalığımız, rahatsızlığımız ne ise ona uygun bir reçete, ilaçları yazıyor. Biz eczaneden gidip bu ilaçları aldığımız zaman, kullandığımız zaman siz mi iyileşiyorsunuz, karşınızdaki başka birisi mi iyileşiyor? Kim ilacı kullanıyorsa, kim doktorun tavsiyesine uyuyorsa o sağlığına kavuşuyor. Doktor binlerce, yüzlerce hastasına, insanın kendine göre, rahatsızlığına göre tedavi yöntemleri uyguluyor. Bu maddi bir şifa arama şeklidir. Tabii ki doktorlarımıza gideceğiz. Allah onlara da gayret kuvvet versin. Çok kıymetli hekimlerimiz var. Allah onlara da sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bunlara dikkat edeceğiz. Çevremizdeki olup bitenlere dikkat edeceğiz. Hijyene dikkat edeceğiz. Temizliğe dikkat edeceğiz. Bakın hep tavsiyelerde, yani kendi bedenimizi de temiz tutmamız gerekiyor. Ruhumuzu temiz tutmaya çalıştığımız gibi. Dolayısıyla mutluluk reçeteleri, mutluluk ilaçları nasıl lazımsa, manevi yönden de bizim bu tür şeylere, bu bilgilere ihtiyacımız var. Sadece insan bedenen hasta olmaz, ruhen de hasta olabilir, kalben de hasta olabilir. İnşallah Rabbim her iki anlamda da bizleri sağlıklı, sıhhatli olanlardan eylesin. Büyüklerin sözlerinden, büyüklerin nasihatlerinden dersler çıkarmayı bizlere nasip eylesin. Birbirlerine hakkı ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden eylesin. Anlatılanlardan, öğretilerden, bakın asırlar ötesinden konuları derleyip toparlayıp bize sunuyorlar. Allah dostları, hak aşıkları, onların da dertleri hep bizler, biziz. Yani Müslümanın derdi nedir? Etrafındaki olup bitenlere duyarsız da kalmamalı. Ya bana ne? Bana dokunmuyor. Ben işim tıkırında, ben efendim işte yolumu çizmişim demek Müslümana yakışmayan düşüncelerdir. Dolayısıyla dün yapılan sohbette Üstadımız Ahmet Özhan onu söyledi. 5 tane simit alıyorsunuz, bir tanesini yiyorsunuz dedi. O 4 taneyi paylaşınca mutlu olursunuz dedi. Bir tane yiyince doyarsınız veya 2 tane yersiniz doyarsınız ama diğer 3 taneyi 4 taneyi paylaştığınız zaman mutlu olursunuz, mutlu edersiniz. Cenab-ı Hakk'ı da mutlu edersiniz dedi. Peygamber Efendimiz'i de mutlu edersiniz. Paylaştıkça her şey daha da güzelleşiyor. Paylaşım olduğu müddetçe, birbirimizi sevdiğimiz müddetçe, birbirimizi saydığımız müddetçe, birbirimizi kabul ettiğimiz müddetçe, ötekileştirmediğimiz müddetçe, ocu bucu şucu bucu demeden kucakladığımız müddetçe, kötü davranışlarımız olabilir, hepimizde var bunlar, onları yavaş yavaş ayıkladığımız müddetçe güzelliklere sahip olacağız inşallah. Bu özelliklere sahip olacağız. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Allah nasip ederse bir programda, diğer programda da Cenab-ı Hak lütfederse, ikram ederse tekrar bir başka Allah dostunun çeşmesinden su içmeye, efendim mana yüklü sohbetlerinden feyizlenmeye, onların bize karanlıklarımızı aydınlatan ışığına yine müracaat edeceğiz. Onlardan güzellikleri dinleyeceğiz. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, meşrebini, efendim silsile-i sadat-ı kiram, sadat-ı kiram mübarek dostlarının yolu günümüze kadar böyle aktara aktara, anlata anlata, hayatlarını bize suna suna, bizler de sizlerle hep beraber paylaşmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, günümüz hayır olsun, iyi bir hafta sonu geçirmeyi murad ediyoruz. Sevgi ve muhabbetle sizi selamlıyoruz. Beytullah da ben ilahisiyle sizi baş başa bırakıyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bütün dostlara, arzu eden herkese nasip eylesin. Bakın Cengiz Numanoğlu nasıl anlatmış mübarek yerleri ve özel güzel mekanları, makamları nasıl anlatmış. Ama muhtemelen reklamlar girecek, ondan sonra dinlemiş oluruz efendim. Cenab-ı Hakk'a emanetsiniz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
6: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Bir çiçek bazen sadece çiçek değildir. Bir özürdür, bir teşekkür. Bir annenin yüzündeki tebessüm, sevdiğinin kalbine dokunan en zarif cümledir. Bu Anneler Günü'nde duygularınızı en güzel haliyle anlatın. Özenle hazırlanan taze çiçekler, özel tasarım buketler ve sevgi dolu detaylarla. Roya Flowers yanınızda. Çünkü bazı hisler kelimelere sığmaz. Onları çiçekler anlatır. Şimdi sipariş verin, sevginiz en güzel haliyle ulaşsın. Bursa'nın çiçekçisi Roya Flowers. Çiçeğin en zarif hali. Hüdavendigar Mahallesi Yağcı Sokak'tayız. Bir telefonla bir adım yakındayız. 0546 930 91 32. 0546 930 91 32.
9: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Nida. Radyo Nida.
1: Bir çiçek bazen sadece çiçek değildir. Bir özürdür, bir teşekkür. Bir annenin yüzündeki tebessüm, sevdiğinin kalbine dokunan en zarif cümledir. Bu anneler gününde duygularınızı en güzel haliyle anlatın. Özenle hazırlanan taze çiçekler, özel tasarım buketler ve sevgi dolu detaylarla. Royal Flowers yanınızda. Çünkü bazı hisler kelimelere sığmaz. Onları çiçekler anlatır. Şimdi sipariş verin, sevginiz en güzel haliyle ulaşsın. Bursa'nın çiçekçisi Royal Flowers. Çiçeğin en zarif hali. Hüdavendigar Mahallesi Yağcı Sokak'tayız. Bir telefonla bir adım yakındayız. 0546 930 91 32. 0546 930 91 32.
0: Nida. Radyo Nida.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İbn Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun."

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi.
1: Bursa ve çevresi için öğle

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla, bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 0108 0543 224 0108. Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr.
4: Bir çiçek bazen sadece çiçek değildir. Bir özürdür, bir teşekkür. Bir annenin yüzündeki tebessüm, sevdiğinin kalbine dokunan en zarif cümledir. Bu Anneler Günü'nde duygularınızı en güzel haliyle anlatın. Özenle hazırlanan taze çiçekler, özel tasarım buketler ve sevgi dolu detaylarla. Royal Flowers yanınızda. Çünkü bazı hisler kelimelere sığmaz. Onları çiçekler anlatır. Şimdi sipariş verin, sevginiz en güzel haliyle ulaşsın. Bursa'nın çiçekçisi Royal Flowers. Çiçeğin en zarif hali. Hüdavendigar Mahallesi Yağcı Sokak'tayız. Bir telefonla bir adım yakındayız. 0546 930 91 32 0546 930 91 32
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerinize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
1: Bursa, Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
8: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tevfikini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyorduk ve ikincisindeydik. Yani helal yemek ve helal içmekle alakalı konuşuyorduk. Tabii konular konuları açıyor ve böylece efendim meseleleri de daha bir vuzuğa kavuşturmak için tabii misaller veriliyor. Ayetlerden, hadislerden, kıssalardan ve böylece meseleyi çok daha iyi anlamak için beraber müzakere ve mütala ediyoruz. Dolayısıyla bu ikinci maddeyi devam ediyoruz. Yani helal yemek ve helal içmek konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Ve en son tabii ne demiştik? Yani helal yemek için, helal içmek için ne yapmak lazım? Helalinden kazanmak lazım. Elde ettiğimiz kazanç helalinden olması lazım. Hani bir hadis-i şerifte ne buyurulmuştu? لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعٍ Dört şeyden sorulmadıkça kıyamet günü ayaklar oynamayacaktı. Yani ayaklar oynamayacak. Cennete bile gitsen, o dört soruya mutlaka ne yapmak lazım? Cevap vermek lazım. İşte bunlardan birisi de وَعَنْ مَالِهِ Malından sorulacaktı. مِنَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَف۪يمَ اَنْفَقَهُ Yani nereden kazandın, nereye harcadın bunu soracaklar. Nereden kazandın? Bu çok önemli. Yani cebine indiriyorsun ama kasana, kesene koyuyorsun ama yani nereden kazandın? Meşru yoldan mı, gayri meşru yoldan mı? Haram yoldan mı, helal yoldan mı? Değil mi? Yani çaldın mı, çırptın mı, faizle mi, rüşvetle mi? Efendim veya alnının teriyle mi, hak ederek mi? İşte demek ki ne yapılacak? Bunlar sorulacak kıymetli kardeşlerim. Eğer haram yenilmişse, haramdan kazanılmışsa, o servetin, o malın, o cebindeki, cüzdanındaki, kasandaki, kesendeki her neyse, o mal, mülk, para, pul neyse, eğer haramdan elde edildiyse, zaten ne yapacaksın? Yemen içmen de hep haram olmuş oluyor. Onun için önce bakın, demek oradan başlıyor, onu soracaklar. Eğer haramdan kazandıysan, bu mesele daha son nefeste başlıyor sıkıntılar. Ondan sonra kabirde devam ediyor. Mahşere artık düşüyor yani. Dolayısıyla dedik ya son nefeste bu iş maalesef sıkıntılar baş gösteriyor. Bununla alakalı kitaplarda çok meseleler, yaşanmış bir takım ibretlik hadiseler zikredilmiştir. Bakın bunlardan bir tanesini arz edeyim. Selefi Salihinden bir zat anlatıyor. Bir arkadaşı ölüm döşeğinde vefat edecek. O anda o da denk geldi. Başında tabii onunla oturdu işte. Kelime-i şehadeti telkin ediyor. Yani onun duyacağı şekilde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani o duysun da diyeceği varsa desin. Son anda sekerat anında hani böyle bir durum olunca demek ki ne yapılıyor? Bunlar böyle demek lazım. Hani şöyle dememek lazım. Ya çabuk kelime-i şehadet getir. Bak öleceksin galiba. Son nefesesin. La ilahe illallah de. Ya desene falan. Adamı sık boğaz etme. Adam zaten canıyla uğraşıyor. Adam zaten derdiyle uğraşıyor. Yani Azrail aleyhisselam ve melekler etrafında artık rahmet melekleridir, adab melekleridir bilemiyorsun. Ama adam derdiyle meşgul. Bir derdi var, bir sıkıntısı var. Yani imanla gidecek adam bile zorla imansız götürmemek için ne yapmak lazım? Baskı yapmadan, sıkmadan yani onun duyabileceği bir şekilde kelime-i şehadeti getirmek lazım. Selefi Salihinden o zat da öyle yapıyor. Yani kelime-i şehadeti getiriyor. Fakat o kelime-i şehadet bir türlü getirmedi. Bu sefer getirmeyince yani aklı başında. Hani diyelim sekerat anıdır, aklı başında değildir. O zaman olabilir. Ama adamın aklı başında. Dedi ki niçin dedi kelime-i şehadet getirmiyorsun? Aklın başında, bakışların gayet isabetli ve belirli noktalara bakıyor. Dedi ki o kelimeyle arama mesafe konuldu. Terazinin dili, kantarın dili dilime konuldu. Bana kelime-i şehadet getirtmiyorlar dedi.
Evet, terazinin dili, öyle mi? Demek ki o terazinin dili var ya, hani eskiden, şimdi o kantarlar, o teraziler yok. Yani bir şey aldığın zaman efendim koyuluyor, gramına kadar, şeye kadar söylüyor. Ama eskiden öyle değildi. Hatırlarsanız teraziler var. Hani bir tarafına kilogram koyuyorsun, ne yapacaksın? Mesela efendim bakkala gittin, markete gittin, bir kilo şeker alacaksın. Bir tarafa bir kilogram koyuluyor, öbür tarafa da şeker koyuluyor. Ha, o terazi dili denk geldiği zaman ne anlaşılıyor? Şeker, tereyağı, artık tuz, neyse. O efendim koydu, yarım kilo, bir kilo, 100 gram, ona göre ayarlanmış oluyor. Ha, demek ki o ne yapmış? Bir burada dalavere yapmış. Hani adam bir tanesi ne yapmış? Efendim o yani gıdayı koyacağı yere, artık o neyse, dediğimiz gibi şekerdir, tereyağıdır, peynirdir, onun altına 100 gramlık bir demir yapıştırmış. E şimdi yapıştırınca ne oluyor? Oraya koyduğu her şeyde 100 gram çalmış oluyor. Öyle ya, şimdi 900 gram olunca 100 gramdı o, 1 kilo. 1 kilolukla beraber terazinin dili eşitlenmiş oluyor. Ne oldu şimdi? Ha, karşısındaki anlamadı. E ne, adam görmedi. Adam görmedi de sen Allah'a inanıyor musun? Senin Rabbin görmüyor mu? Senin bunu yaptığını bilmiyor mu? Hesabını sormayacak mı zannediyorsun? Bak, daha ahirete bile geçmeden, dünyada son nefesini verirken terazinin dili dilime kondu diyor, kelime-i şehadet getiremiyorum diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, bak ölürken karşımıza çıkıyor. Yani bu değer mi canım? 3 kuruş kar edeceksin diye 100 gram kar etsen ne olur, etmesen ne olur ya? Ve kabirde de bu işler devam ediyor mu? Ediyor. Bakın, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu'ya geldiler. Bir mesele olmuş, yolda giderken efendim bir kafilede birisi vefat ediyor. Vefat edince yoldalar, bu adamı tabii yıkıyorlar, kefenliyorlar ve ne yapıyorlar, işte kabir eşiyorlar ve onu oraya koyacaklar. Ama kabri bir eştiler, aman ya Rabbi, bir de ne görsünler, yılanlar, çıyanlar. Dediler ya biz ne yaptık yani, efendim yılanların yuvasına mı denk geldik? Hemen kapattılar, biraz ileride bir tane daha açtılar. Orayı da eştiler, orada baktılar, orada da yılanlar, çıyanlar var. Şaşırdılar, bu nedir böyle? Orayı da kapattılar, velhasıl birkaç tane böyle hadiseye rastlayınca, hepsinde yılan çıyanlara denk gelince, bunlar da korktular. Adamı da oraya gömemediler. Yani şimdi adamı sen götür, yılanların olduğu yere koy. Geldiler Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a. Dediler efendim böyle böyle bir durum var. Kervanda, yolda giderken birisi vefat etti. Bu adamı biz ne yapacağız? Yıkadık, kefenledik, namazını kıldık, kabre indireceğiz ama kabirde böyle bir durumla karşılaştık. Bir değil, 3 değil. Bu nedir yani? Bunu anlayamadık ve adamı da defnedemedik yani orada. Ne buyurdu? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Allah'a yemin olsun, kıyamete kadar o adama kabir kazsanız o yılanları göreceksiniz diyor. Yani o adama mahsus demek ki ne var orada? Bir kötü bir amel var. Mevla onlara göstermiş ve bu kitaplara geçmiş. Herkesin görmesi şart değil. Sen kabri görüyorsun ama orayı dört duvar mı zannediyorsun? He? Sadece bir çukur mu zannediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El kabru imma ravdut min riyadil cinan ve imma hufretin min huferin niram. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek kabirde böyle bir durum var. O kabrini mamur etmek de, abad etmek de, berbat etmek de bizim elimizde. Bak bu dünyada yaptığımız işler, he? Zerre kadar hayır da yapsan, zerre kadar şer de yapsan, görüyoruz ya, daha son nefeste başlıyor. Ha, dünyada da tabii, dünyada da bu işleri görüyorsun aslında. İşin rast gitmez, problemler, sıkıntılar, çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan, ortağından, yani bir takım problemler yaşıyoruz ya, hep bunlar Allah ile aramızın iyi olmayışından kaynaklanıyor. İslam'ı, Kur'an'ı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu hakkıyla efendim yürüyemeyişimizden, ona tabi olamayışımızdan, Allah'ın emirlerine hakkıyla riayet edemeyişimizden kaynaklanıyor. Ama bunlar aslında bak artık son nefeste, kabirde, mahşerde tamamen önümüze çıkacak. Kimden yardım isteyeceksin yani? Ne yapacaksın? Evet. Onun için kıymetli kardeşlerim, dikkat edeceğiz. Bak, kazandığımıza dikkat edeceğiz. Hani yediğimiz helal olacak, evet, ama yediğimizin helal olması için kazandıklarımızın da helal olması lazım.
Şimdi tabii bu adamı merak etmişler. Hani kabri yılanların, çıyanların olduğu bir kimse vardı ya. Acaba bu ne yaptı? Yani hangi bozuk ameli vardı ki bundan sebep böyle bir sıkıntı yaşıyor? Onun için ailesinden, durumu tanıdıklarından sormuşlar. Yani bu adam ne yapıyor, ne iş yapıyor? Meğer bu adam neymiş? Zahireci. Ne demek zahireci? Yani işte buğday, efendim arpa, un vesaire, bunun gibi bir takım şeyler satıyor. Ama adam ne yapıyor? Adamın şöyle bir efendim yanlışı var. Mesela malların kalitesi var değil mi? Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite. Arpada da, buğdayda da, unda da, neyse. Adam ne yapıyor? Birinci kalite malla ikinci, üçüncü kalite malı karıştırıyor. Ama ne yapıyor? Birinci kalite mal diye satıyor. Ne yapmış oldu şimdi? Sahtekarlık yapmış oldun. Sen alıcıyı kandırmış oldun. Alıcı birinci kalite malı parası veriyor ve böyle aldığını zannediyor. Halbuki sen işin gerisinde ne yapmışsın? Bir dalavere yapmışsın. Adamı kandırmışsın. Ha işte bu ne yaptı? Geldi kabrinde sana yılan çıyan oldu. Allah muhafaza. Onun için kıymetli kardeşlerim, bak bu gibi işler, bu gibi işler bizi zora sokacak. Üç kuruş kar için bu akıbetler göze alınmaz. Ha üç kuruş derken lafın gelişi söylüyorum. Yani servet kazansan ne olur? Servet kazansan ne olur? Bunlar göze alınır mı? Şu dünyada başın sıkışsa mutlaka bir çaresini bulabileceksin ama orada ölüm anında, kabirde, mahşerde nasıl bir efendim çare bulacaksın? Derdine kim derman olacak? Kim el uzatacak sana? Herkesin birbirinden kaçtığı. Yemefirul meru min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve beni ila ahiri sure. O gün kişi efendim kardeşinden kaçacak, annesinden babasından kaçacak, eşinden çocuğundan kaçacak o gün. Bak bu sayılanlar kim biliyor musun? Şu dünyada başın sıkıştığı zaman ilk önce müracaat edeceğin kimseler bunlar. Ya onlardan kaçıyorsun. Niye? Çünkü herkes efendim bir günah keçisi arıyor. Ya o diyecek bana İslam'ı niye öğretmedin? O diyecek beni niye doğruyu teşvik etmedin? O bana niye haram yedirdin? O niye şöyle yaptın böyle ettin? Herkes tanıdıklarından eğer İslam'ı yaşamamışsa, eğer İslam'ı efendim hassasiyetle hareket etmemişse birbirinden herkes ne yapacak? Bak şikayetçi olacak yani. Dolayısıyla ne yapalım edelim, şu üç günlük dünyayı sağ salim bitirelim. Bir şekilde geçiyor yani. Evet. En fakiri de yaşıyor, en zengin de yaşıyor yani. Bir taraftan bak lordlar kamerasında efendim belki ne hayatlar yaşıyorlar. Kimisi sabahlara kadar zevkten, eğlenceden feryat ederek yaşayanlar da şu dünyada. Ama diğer taraftan bakıyorsun mazlum coğrafyalarda işte efendim Gazze'dir, Orta Doğu'dur, Doğu Türkistan'dır. Bir sıkıntılar var, bir efendim baskılar var, zulümler var. Rabbim onları da zalimlerin tasallutundan bir an önce kurtulmasını nasip eylesin. Ha demek ki onlar da yaşıyor. Bir şekilde herkes bu dünyayı bitirecek ama asıl ahiret, asıl hayat ahiret yurdu. İşte orayı mamur etmemiz lazım. Orayı mamur edeceğiz. Bu ibadetler onun için, şu sohbetler onun için. Bu zikirler, bu infaklar, bu efendim Allah'ın emirlerine riayetler. Bunun için arkadaşlar. Bak ne insanlar yaşamışlar. Kimler gelmiş, kimler geçmişler. Bir taraftan böyle insanları efendim dolandıran, insanlara efendim sahtekarlık yaparak birinci kalite mal diye ikinci, üçüncü kalite mal satanlar var. Ama diğer taraftan bakın nasıl insanlar var. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemini düşünün. O dönemde malumunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh halife-i müminin iken tebdili kıyafet yapar, gece gezerdi. Sokakları dolaşırdı, arada bir evleri dinlerdi. Yani dışarıdan bir feryat var mı, bir figan var mı, dertli olan var mı? Onların derdine derman olmak, onların feryatlarını susturabilmek, açlıklarını dindirebilmek gayesiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Böyle efendim yanında da bazen bir arkadaşını alıyor ve gezer, bakar, dolaşır ve ne yapar? Bizzat durumu yerinde tespit eder. Yine bir gece sokak aralarında bakarken dertli olan var mı, sıkıntılı olan var mı? Öyle ya, derdi vardır, uykusu kaçmıştır. Acaba ne derdi var?
Bakıyor ki bir yerden bir ses geliyor. Bir bahçeden konuşmalar var. Oraya doğru yaklaşıyor. Bakıyor ki bir anne ve kız konuşuyor. Annesi kızına diyor ki evladım diyor.

Niye böyle söylüyorsun? Deyince annesine dedi, yavrum sen ne diyorsun ya? Ömer dedi, kim bilir dedi, yatağında kaçıncı uykudadır dedi. Onun dedi ne haberi olacak? Bizim böyle yaptığımızı nereden bilecek diyor yani. Kızına dedi, anne, anne, Ömer belki uyuyordur ama Ömer'in ve bizim Rabbimiz, kainatın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu da uyuyor mu? Vallahi Allah bizi görüp dururken ben bu süte su katamam dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözleri doldu, çok memnun oldu. Orayı tespit etti hangi ev olduğuna, baktı. Daha sonradan efendim hanımını gönderdi. Dedi git bak bakalım, burada bir kız var, böylesine dürüst. He, gecenin karanlığında bile Allah'ın göreceğini bilen, düşünen, idrak eden böyle bir iman abidesi bir kızımız var. Bak bakalım, soruştur, yaşına bak, başına bak. Oğlumuza uygun mu hani? Hazreti Ömer'in kriterini görüyor musun? Yani gelin alacak oğluna, efendim gelin alacak. İşte bu kriterler içerisinde ne yapıyor? Hanımını gönderiyor. Netice ne oldu? Onu, o kızı Allah'tan korkan, gece he kimsenin olmadığı bir zamanda Allah'tan korkarak süte su katmayan o kızı oğlu Asım'a gelin olarak aldı. Sonradan ne oldu? İşte onun torunlarından Ömer İbni Abdülaziz dünyaya geldi. Ya Ömer İbni Abdülaziz de bir adaletin güneşidir. Hazreti Ömer'in torunlarındandır ve onu da 5. halife olarak efendim sayanlar vardır. Efendim Ömer İbni Abdülaziz. Hani meşhur bir mesele vardır ya, hani dağdaki çoban ne diyor? Diyor ki adil bir halife başa geçti. Nereden anladın? Çünkü haber, efendim araçları yok, iletişim araçları yok, telefon yok. Efendim nereden biliyorsun yani? Dedi ki kurtlar dedi sürüye dalamıyorlar dedi. Ve Ömer İbni Abdülaziz vefat ettiği zaman da yine aynı çoban ne dedi? Eyvah dedi, o adil halife vefat etti dedi. Nereden biliyorsun? Görmüyor musun dedi, kurtlar dedi kenardan bakıyorken şimdi artık sürüye dalmaya başladılar. Eğer o adil halife hayatta olsaydı bu kurtlar buna tevessül edemez, cesaret edemezlerdi dedi. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bakın, hani geçen dersimizde de bahsettik ya, helal lokmanın öneminden bahsetmiştik. Bak görüyor musun? Nasıl bir anne, nasıl bir baba ve nasıl torunlarından, neslinden böyle bir şahsiyet efendim tarihe damga vurabiliyor. Evet, demek ki önce kazandıklarımızı ne yapacağız? Helalinden kazanacağız. Evet, helal yiyeceğiz, helal içeceğiz ama onun için önce ne lazım? Onun için önce helalinden kazanabilmek lazım. Yani tüccarlık, esnaf olan kardeşlerimiz dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dürüst olurlarsa, alışverişlerinde dikkat ederlerse, ha diyeceksiniz ki ya hoca efendi sen şartları biliyor musun? Biliyorum. Evet biliyorum. Esnaf kardeşlerimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz. He? Ama zaten kolay değil. Onun için ne diyor bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Dürüst ve güvenilir tüccar kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir diyor. Ya sıddık olmak kolay mı? Şehit olmak kolay mı? Peygamber olmak zaten mümkün değil. Demek ki kolay değil, zor ama bunu beceren, bunu yapan, güvenilir ve dürüst tüccar olan, esnaf olan, çalmayan, çırpmayan, harama helale dikkat eden, riayet eden esnaf, tüccar, peygamberlerle beraber, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacak kıyamet günü. Yani bununla alakalı tabii çok övgüler var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları var. Ama diğer taraftan da eğer alışverişlerini düzgün yapmazsa, eğer efendim eksik ölçer tartar biçerse çok büyük tehditler var. Bakın Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Veylün dil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Veyl olsun onlara. Ellezine izektâlu alennâs yestevfûn. Ne yapıyorlar? Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüyorlar. Yani kendilerini alırken tam böyle dikkat eder falan. Efendim bir gram eksik, bir kilo eksik, bir kuruş eksik asla kabul etmez.

0: Bunda bir problem var mı? Yok. Tamam ama وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman onlara zarar ettirirler. Kendileri alırken gösterdiği hassasiyeti satarken göstermiyor. Satarken eksik ölçüyor, eksik tartıyor, kandırıyor, çalıyor, çırpıyor. Bak az önce ne anlattık? Efendim? Bir taraftaki terazinin kefesinin altına adam 100 gramı yapıştırmış yani. Ne oldu şimdi? Eksik veriyor. Hani bir de şöyle bir şey anlatılır. Esnafın bir tanesi tereyağı alacak. Hani tereyağı satıyor. Orada da bir komşu efendim kendisini tabii işte hayvanı var. Sütü efendim ondan süt sağıyor. Tereyağı yapıyor. Efendim peynir yapıyor vesaire. Ona dedi ki bana dedi işte her gün neyse 1 kilo dedi tereyağı dedi senden alayım dedi. O da dedi tamam. Her gün ona veya işte belirli bir günlerde ne yapıyor? 1 kilo tereyağı getiriyor. Bir gün getirdiği tereyağı bir dedi ölçelim bakalım. Bu tamam güveniyorum adama ama hiç dedi tartmadan alıyorum. Ulan bir tarttı bir de baktı ne kadar? 900 gram. Çağırdı adamı. Dedi ya ben sana güvendim dedi. Sen dedi ne biçim adamsın ya? Hayırdır? E dedi 900 gram getiriyorsun sen bana. Adam bir mahcup olduğu falan söylemek istemedi. Dedi ki bir daha senden almayacağım dedi. Ne biçim adamsın sen dedi. Sana dedi güvendik dedi güvenini kötüye kullanıyorsun. Dedi kusura bakma onun dedi 900 gram olduğunu ben de bilmiyorum. Ama dedi benim evde efendim ölçü birimim yok kilogramım yok. Senden dedi ben 1 kilo dedi şeker almıştım. İşte o şekeri bir tarafa koyuyorum bir tarafa da tereyağı koyuyorum. Demek ki sen dedi şekeri bana eksik vermişsin. Senin koyduğun ölçü bozuk olursa ölçü bozuk oldu mu ne oluyor? Bütün oradan çıkanların hepsi ayarı kaçık oluyor yani. Aa bir de baktı ki adam bak daha dünyada kendi yaptığı sahtekarlık da yapmış oldu kendine dönmüş oldu yani. Evet ve Mevla devam ediyor. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun li yevmin azim. Ya onlar büyük gün için diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Hani eksik ölçüp tartanların vay haline buyurmuştu ya. Yani onlar ahireti düşünmüyorlar mı? Büyük günü düşünmüyorlar mı? Öyle bir gün var önümüzde. Mahkeme-i Kübra var önümüzde. Boynuzsuz koyun boynuzdan hesap soracak. Femen yâmel mitkâle zerratin hayra yara ve men yâmel mitkâle zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin. Allah'ın beyanı bu. Çaresi yok. Bu olacak. Onun için zerre kadar da olsa hayır yapmaya gayret edeceğiz. Zerre kadar da olsa şerden kaçınma gayret edeceğiz. Karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ya buna iman edelim. Evet iman ettik hoca efendim. Evet iman ediyoruz ama. Yani bir eksiklik var. Bir şuur konusunda, idrak konusunda zafiyetlerimiz var. Çünkü hakikaten gerçekten şöyle görür gibi inanan adam yapamaz yani. E bakıyorsun bu kadar efendim alavere dalavere yapan yok mu ya? Kara para aklamalar. Efendim şunlar, totolar, lotolar, kumarlar, rüşvetler, faizler, çalmalar, çırpmalar. Sorsan çoğu da Müslümanız der. Ahirete inanıyor musun? Evet der. Mahkeme-i Kübra var mı? Var der. E arkadaş hem inanıyorsun hem bunu yapıyorsun. Nasıl oluyor bu iş yani? Hani dünya kanunlarına göre kamera yoksa, polisten kaçtıysan, kanunla kaçabilme ihtimalin var diye bir şeyler yapıyorsun ama Allah görmüyor mu? Allah da görüyor. Bunu çok iyi biliyorsun. Melekler yazıyor, kameraya çekiliyor. Bu iş olacak. Demek burada bir idrak noksanlığı var. Bir şuursuzluk var. Rabbim bizlere şuur ihsan eylesin. Bu işlerin idrak edebilmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi veylün bil mutaffifin. Mevla buyuruyor. Hani eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlara veyl olsun. Veyl olsun derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu veyl, veylin ne olduğunu bizlere açıklıyor. Bazı rivayetler var. Mesela veyl nedir? Şiddetli azaptır buyuruluyor. Çünkü bu iş eksik ölçüp tartmak nedir? Hırsızlıktan bir şubedir. Adi bir suçtur ya hırsızlık. E şimdi bu da hırsızlık değil mi? Adam sana güvenmiş. 1 kilo şundan ver diyor. Sen eksik veriyorsun. Kaliteli maldan veriyorum diyorsun. Kalitesiz maldan veriyorsun. O zaman ne oldu şimdi? Bu hırsızlıktır. Hırsızlıktan şubedir. Veyl şiddetli azaptır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bakın. Veyl cehennemde bir vadidir ki bir kafir onun dibine varmadan önce onda 40 yıl yukarıdan aşağı düşür. Bu veyl nasıl bir vadi, nasıl bir derin, kafirlerin düştüğü yer. Görüyor musun? Sen alavere dalavere yaptığın zaman Allah'ın gördüğünü bile bile Allah var deyip Allah yok gibi ticaretini yaparsan o kafirlerin düştüğü veyl kuyusuna 40 yıl böyle düşüyor, düşüyor, düşüyor da dibine ulaşamıyor yani. Bu nasıl bir şey ya? Ya Hoca Efendi sen ne biçim şeyler söylüyorsun? Ödümüzü patlatıyorsun. Çok mu korkuyorsun? Evet, o zaman yapmayacaksın. Korkutan, tehdit eden Allah Celle Celaluhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize bunu anlatıyor. Niçin? Yapmayın. Yapmayın. Dalavere yapmayın. Dürüst tüccar olun. Evet. Bak başka bir rivayet. Veyl cehennemde bir deredir. Veyl. Hani veylül lil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Veyl olsun onlara. O veyl neymiş cehennemde? Bir deredir. Şayet dünyanın dağları içine atılsa hararetinin şiddetinden hemen erirdi diyor. Dağları eritecek şiddette. Arkadaşlar buna dayanılmaz ya. Bu işlere dayanılmaz. Cehenneme zaten dayanılmaz. Kâb-ül Ahbar ne diyor? Cehennemin hararetini bizlere idrak edelim diye. Diyor ki cehennemden diyor öküzün burun deliği kadar bir yer açılsa, şu kadar bir yer açılsa, dünyanın öbür ucundaki adamın beynini fokur fokur kaynatır da o dimağı burnundan akardı diyor. Öylesine şiddetli. Bu cehenneme dayanılır mı? Rabbim önünden bile geçirmesin. Rabbim sesini bile duyurmasın. Ve onun için şu dünya hayatında nasıl bir yaşantımız olması gerekiyorsa Rabbim o hayatı bizlere kolay eylesin. Amin. Evet. Zaten rızkın yazılmıştır. Ne yazıldıysa bu seni bulacak. Yazılmadıysa ne yapsan etsen sen bunu elde edemeyeceksin. Yazılan da seni bulacaksa o zaman harama tevessül etmenin manası ne? Hani bakın anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir keresinde camiye girecek. Camiye girecek baktı caminin kapısında bir adam. Orada kenarda oturmuş. Aciz, düşkün, muhtaç belli. Şimdi ona dedi ben dedi bir yardım edeyim ama hiç olmazsa bir iş yapmış olsun. O da alnının teriyle bunu kazanmış olsun düşüncesiyle camiye girmeden dedi ki ona eğer dedi benim devemi tutarsan ben dedi çıkıncaya kadar sana bir dinar vereceğim dedi. Adam da tamam dedi. Deveyi tamam ben tutayım. Hazreti Ali radıyallahu anh camiye girdi. Mescitte namaz kılıyor. İbadetle meşgul oluyor. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani bizim gibi böyle patküt patküt namaz kılmıyor ki yani mübarekler bir namaza duruyorlar. Ne adamlar ya arkadaşlar yani. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh galiba ne diyor? Ben diyor başladığım hiçbir namazı bitirmeye uğraşmadım diyor. Hani başladım bir an önce bitireyim ya. Böyle bir şey yok. Hani yemeğe başlarken belki acelem varsa çabuk yersin ama normalde dostlarla beraber yemeğini yerken ya bir an önce bitirelime gitmezsin. Çorbalar, ana menü, tatlılar, çaylar, tatlılar vesaire. Yani böyle keyfek eder takılırsın ya. Ya nasıl namaz? Namazı böyle kılıyor yani. Hiç acele edip bir an önce bitireyim derdiyle kılmıyor. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh zaten evliyanın piri. Namaza durunca bunlar mübarekler dünyayı da unutuyor. Adam da bekle bekle bekle dedi ki ya bu ne zaman çıkacak dedi yani bu. Bari dedi ben şimdi deveyi çalsa sıkıntı. Devenin yularını çaldı. Ben dedi şu yuları çalayım gideyim bari dedi. Çıkacağı yok Hazreti Ali'nin. Adam yuları çaldı gitti. Deve de orada duruyor. Neyse bir müddet sonra Hazreti Ali radıyallahu anh çıktı dışarıya bir dinarı çıkarıp verecek adama. Bir baktı adam yok. Deve orada yular yok. Mevzuyu anladı. Demek adam dedi yuları çaldı gitti. Neyse bir şey demedi Hazreti Ali radıyallahu anh devesine bindi ve geldi. Hizmetçisine dedi ki bana dedi bir şu deveye göre bir yular al dedi. Bir dinarı verdi. Git dedi buna göre bir yular al. O da gitti pazarda yular bakıyor. Devenin yularını çalan hırsız orada elinde yular, o da satıyor. Şöyle bir baktı yulara. Hazreti Ali'nin devesine, yani olur mu dedi. Kaça satıyorsun dedi ki, bir dinar. Al dedi bir dinarı, onu verdi. Efendim yuları aldı getirdi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın devesine, bir taktı tam oldu. Dedi yani öyle bir yular buldum tam dedi deveye göre. Hazreti Ali bir baktı anladı meseleyi. Dedi ki hey gidi gafil adam, kendisine helal olanı haram etti dedi. Şimdi bakın arkadaşlar, Allah-u Teala Celle Celaluhu yazmış. Hazreti Ali'nin cebinden çıkacak bir dinar bu adamın cebine girecek. Allah bunu yazmış. Bu olacak. Ama nasıl olacak? İşte bunu sen tercih et. He? Biraz daha bekleyeydi, parayı cebine koyacak, helalinden yiyecekti. Ama bekleyemedi. Daha uzun bir süre sonra aynı para tekrar cebine girdi. Ama haram olarak. Şimdi onun neyi var? Hesabı var. Adabı var. Ya. Evet arkadaşlar. Onun için hani demişler ya bir Allah dostuna. Demişler mübarek ne kadar rahatsın. He? Zarar etsen üzülmüyorsun. Kar etsen sevinmiyorsun. Kederlenmiyorsun. Yani rahat, relax. Dedi ki şöyle düşünün dedi. Bir mal ki Allah Celle Celaluhu onu bana yazmış. Dünya bir araya gelse onu benden alabilir mi? Alamaz. Tamam eyvallah. Peki bir mal ki Allah onu bana yazmamış. Bütün herkes toplansa onu bana verebilir mi? Veremez. Dedi ki bir mal ki yazılmışsa mutlaka beni buluyor. Yazılmamışsa asla ele geçmiyor. O zaman dedi gamın, kederin, efendim ne gerek var dedi buna. Sen ne yaparsın? Gayretini yaparsın, çalışırsın, edersin, elinden gelen gayreti gösterirsin, Allah'a tevekkül edersin. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Rabbim bize de böyle bir tevekkül nasip eylesin. Demek ki helal, helalinden kazanmak çok önemli. Helalinden kazanırsak o zaman yediğimiz, içtiğimiz ne olacak? Helal olacak. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi özel bir randevuyla efendim göklere uruç etti. Mevla ile görüştü. Aşikara gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti inşallahurrahman. Ondan önce cenneti cehennemi gösterdi Mevla. Cehennemde bir takım günahkarların, yani dünyada yapılan günahkarların ahiretteki misalini Mevla gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir gördü, şöyle bir olayı efendim kimseleri bizlere naklediyor. Bir takım kimseler gördüm, bir topluluk, dudakları kocaman deve dudağı gibi. Melekler onların dudaklarını ateşten makaslarla kesiyorlar ve ateş parçalarını ağızlarına atıyorlar. O ateş parçaları da onun içini, ciğerini, böbreğini yakıyor ve makatlarından çıkıyor. Onlar feryat ediyorlar, bağırıyorlar. Bak, ateşten makaslarla dudakları kesiliyor ve ateş parçalarını ağızlarından atıyorlar, altlarından çıkıyor. Feryat ediyorlar, figan ediyorlar ve onların bu azapları böyle devam ediyor duruyor. Dedim ki ey Cibril bunlar kimler? Dedi ki Cebrail aleyhisselam, bu kimseler haksız yere yetimlerin mallarını yiyenlerdir. Yetim malını yiyorsun, mideye indiriyorsun ya, he? Aslında o, he? Ateş. Yediğin ateş, içtiğin ateş. Bak Mevla, Nisa suresi 10. ayette yine yetimin malını yiyenler hakkında ne buyurdu? Estağfirullah. İnnellezine ye'kulune emvalel yetama zulmen. Yetimlerin mallarını zulmen, haksız yere yiyenler ne yemiş oluyorlar? İnnema ye'kulune fi butunihim nara. Karınlarına ancak ateş yerler. Ve seyaslevne sa'ira. Yakında alevli ateşe gireceklerdir diyor Mevla. Evet arkadaşlar. Ha sen diyeceksin ki yetim malı yemek elbette hakikaten çok efendim vicdansızca bir zulüm, haksızlık. Elhamdülillah biz öyle yetim malı filan yemiyoruz. Doğrudur. Ama bu yetim malı deyince böyle çok uzaklarda da arama. Özellikle devletin malını, parasını kullananlar, belediyede milletin altyapısını, üst yapısını, yaşadığı yerleri mamur etmek, onların temel ihtiyaçlarını gidermek vaadiyle oralara gelen görevliler ne yapacak? Dikkat edecek. Dikkat edecekler. Hani şu laf vardır. Tüyü bitmedik yetimin hakkı var mı orada? Var. Ne oldu şimdi? Ya sen bir tane yetimin hakkını yesen, hadi ne yaparsın onu belki ödeyebilirsin, bir helallaşırsın ama. Yani burada bir belediyede, bir devlette, paranın döndüğü yerde, ihalelerde, o ballı ihalelerde, hortumlamalarda haksız kazançlar elde edilmişse sen hangi yetimle helallaşacaksın? Şu memlekette bu kadar şehit evladı var, bu kadar yetim yetema var. Tüyü bitmedik yetimin hakkını sen götürürsen konserlere, kanserlere, şarkıcılara, türkücülere milyonları dökersen, şu milletin ihtiyacını gidermek, seller oluyor, yeller oluyor, altyapılar, otobüsler, metrobüsler bozuluyor da, yanıyor da, bilmem ne oluyor. Bunları düzeltmek yerine israfa dönülürse, israf edilirse, bir takım milletin ihtiyacının görülmeyeceği keyfe zevke harcanırsa, tüyü bitmedik yetimin hakkı olmuyor mu bu? İşte bak ayetler var. İnnemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Haksız olarak yetimlerin malını yiyenler karınlarına ancak ateş yerler diyor Mevla Teala. Evet kıymetli kardeşlerim, çünkü yani hani dedik ya, malından sorulacak, mineyne iktesebehu ve fîmâ enfakahu, nereden kazandın, nereye harcadın? Yani sen kendi kazandığından bile nereye harcadığını Allah soracaksa, milletin parasını nereye harcadığını Allah sormayacak mı yani? Evet arkadaşlar. Onun için yediğimiz helal olsun, içtiğimiz helal olsun, ama bunun içinde kazandığımız mutlaka helal olmalı. Bakın bir ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Maide suresi 62. ayet. Estağfirullah. Ve terâ kesîran minhum yusâri'ûne fil ismi vel udvâni ve eklihimus suh. Ve terâ kesîran minhum. Onlardan çoğunu görürsün. Yusâri'ûne fil ismi. Günah işlemekte yarıştıklarını görürsün. Vel udvân. Düşmanlıkta yarıştıklarını görürsün. Ve eklihimus suh. Haram yemekte yarıştıklarını görürsün diyor Mevla. لَبِيْسَ مَا كَانْ يَعْمَلُونَ. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür. Çok kötü şeyler bunlar. Şimdi burada tabi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kimlerden bahsediyor? Yahudilerin huylarından bahsediyor. Yahudileri anlatırken onlar nerede yarışıyormuşlar? فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِيمِ السُّعْتُ. Günah işlemekte, düşmanlıkta ve haram yemekte yarışır görürsün diyor. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu niye beyan ediyor? Yahudiler böyledir. Yani kulun, insanın nefsani bir takım böyle zaafları var. Onlar böyleydi. Sakın siz de Yahudileşmeyin. Böyle işler yapmayın. Yaptıkları şey çok kötü. Çünkü altından kalkamayacak vebali kaldıramazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte bizi özellikle uyardı. Ne buyurdu? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilerin yollarına tabi olacak, izleyeceksiniz. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. Karış karış, adım adım, arşın arşın sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ف۪ي جُحْرِ دَبِّنْ. Hatta öyle ki kertenkele deliğine girseler oraya gireceksiniz. Ne demek o? Kertenkele deliğine girebilir misin? Giremezsin. Ama bu kadar da olur mu kardeşim? Dediğiniz şeyleri bile yapacaksınız. Dediler ki ya Resulallah, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Resulullah buyurdu, ya kim olacak? Şimdi bugün bu huylar bizlerde var mı? Baktığınız zaman maalesef görüyorsun yani. Günahta yarışmalar var. Konumuz o değil, oraya girmeyeceğim ama şuraya da temas etmeden de geçmeyelim. Yani ve ekliğimiz şort, haram yemekte yarışırlar, aslında konumuz bu. Oraya gireceğim ama günah işlemekte ve düşmanlıkta yarışırlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, maalesef böyle bir düşmanlık, Müslümanlara bir saldırı, bir taarruz durumu söz konusu. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra dizilerle, bir takım senaryolarla Müslümanlara savaş açılmış durumda. Size de öyle geliyor mu? Bakıyorsun, dizilerde şimdi efendim önceden sokakta görse tahammül edemeyenler, bakıyorsun sakallı, cübbeli, takkeli, senaryoları görüyorsun. Kundaktaki bebeklere örtü örtüyorlar. Sonra da bunun üzerinden hakaretler, bilmem neler. Böyle bir durumları maalesef görüyoruz. Yani tarikat bahanesiyle bir takım çirkin senaryolarla Müslümanların kutsallarına, manevi değerlerine hakaret ediliyor. Böyle bir maalesef durum var. İftiralar, bir takım algılarla Müslümanlara bir saldırı maalesef var. Özellikle de bakıyorsun tabii, miadı dolmuş diziler diyelim. Reytingi düşen diziler. Ya ne yapıyorlar, dansöz oynatıyorlar ya da tarikat aleyhine bir senaryo yazacaklar. Ama Müslümanlara saldıracaklar. Şimdi bazı Müslümanım diyen bizden olanlar da şöyle bazı yorumlar da gözüme çarptı. Ya bunlar Müslümanlara değil ki, kime saldırıyor? Tarikat ehline saldırıyor, tarikatçılara söylüyor. Ulan Allah'tan korkun, öyle tarikatçı mı var? Bir tarafta sakallı, takkeli, cübbeli adam hu diyor, zikir yapıyor. Öbür tarafta da güya yakalamış, ne diyor? Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun diyor. O sakallı herif de ne diyor? Suç mu? Tarikatı boş ver. Hangi dinde var bu ya? Allah'tan korkun ya. Ne İslami ne insani. Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar bakın. Şunu da söyleyeyim. Böyle bir ensest ilişkileri bir takım yerlere yamamaya, algı yapmaya çalışıyorlar ya. Biz kendi öz kızını istismar eden ahlaksızları duyduk ama o rezil adamın da nerelerde resimleri olduğunu sosyal medyada görmüşsünüzdür. Öyle tekkede, zikirde filan da değil yani. Ama şunu açıkça söylüyorum. Şu çirkin işler, çocuk istismarıdır, ensest ilişkilerdir, taciz, tecavüz, neyse, İslam'a göre de, insanlığa göre de suçtur. Kim yaparsa yapsın, doğru mudur? Asla. Kim yaparsa yapsın, yanlıştır. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. İster imam olsun, ister papaz olsun. İster tarikat ehli olsun, ister kemalist, ister laik olsun. Yanlış yanlıştır, suç suçtur. Böyle bilinsin ya. Tabii eskiden hoca deyince, tarikat deyince, Müslüman deyince hemen böyle bunlar yobaz. Başımıza ne geldiyse var ya bunların yüzünden geldi. Böyle bir şey vardı. Eski Yeşilçam filmlerinin bazılarında hocaları hakir gören, haksız gören, kötü, küfür, kafir, suratsız, ne kadar kötü karakterler varsa hocaları böyle yapıyorlardı. Şimdi bile bakıyorsun bazı karikatürlerde güya bir Müslümanı çiziyor, hocayı çiziyor, ben bile bakamıyorum. Gulyabani gibi bir şey yapıyor. Yani hep böyle bir algı, hep bir şey var. Şimdi baktılar ki, hocaları gördüler, hocalar temiz, hocalar pak, hocalar güler yüzlü, ilimli, bilgili. Bunu görünce bazıları bundan rahatsız olmaya başladı. Şimdi Müslümanlar, karanlık dünyalarında bu yobaz insanlar, yani millet uzaya çıkıyor biz hala yayayız diye Müslümanlara hakaret ediyorlardı ya. Şimdi Müslümanlar İHA yapıyor, SİHA yapıyor. Öyle işler yapıyorlar ki dünya çapında teknolojik hamleler yapıyorlar. Ve bunlar da göğsünü gere gere Müslüman olduklarını söyleyen, namazlarını kılan şuurlu gençler var. Böyle mühendisler var. Allah sayılarını artırsın. İşte bu birileri ne yapıyor? Rahatsız ediyor. O zaman ne yapacaklar? Senaryolarla, bir takım dizilerle, güya tarikat bahanesiyle Müslümanların kutsalına, manevi değerlerine hakaret furyası maalesef başladı. Peki, Müslümanlar öyleymiş, tarikatçılar böyleymiş. Peki bu senaryoyu yazanlar, peki bu senaryo yazılan senaryoları oynayan oyuncular çok mu temizler? Çok mu paklar? He? Hayatlarında hiç böyle işler yok mu? Kim bilir özel hayatlarına baksan ne naneler yolardır? Allah bilir. Etrafındakiler de bilir. Yani benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şu geliyor. Hani kuzu atlarken kuyruğu kalkmış da affedersin avret yeri gözükmüş ya, keçi de buna gülmüş. He? Halbuki kendi kuyruğu hep havada. Ayıpsa efendim hayatı bu ayıpla geçiyor. Bunların da durumu o hesap maalesef. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri eşrarın şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Demek ki ve tera kefiran minhum yusari'une fil ismi vel udvani ve eklimi's şurt. Mevla buyuruyor, onlardan birçoğunu günah işlemekte, düşmanlık etmekte ve haram yemekte yarıştıklarını görürsün diyor. Yani hakikaten o döneme geldik. Yani günah işlemekte de, günah işlerken de insanlara adeta yarışıyor gibi değil mi? Şimdi bakıyorsun, he? Milli piyango şu kadar veriyor, at yarışları bu kadar veriyor, it yarışları şu kadar veriyor. Kara para aklamalar, bilmem neler, faiz efendim aldı başını gitti. Adam şimdi evini satıyor, arsasını arabasını satıyor. Hangi banka verecek ona, hangisi çok verecek ona. Ben şu kadar aldım, sen onu niye oraya veriyorsun, buraya ver. Bak yarışıyor. Haram yemekte yarışır hale geldik. Allah'ın dediği beyanlar bak nasıl da önümüze çıkıyor. Bunları niye anlatıyor? Böyle yapmayın. Yarışacaksak nerede yarışacağız? He? Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzı semavat ve lar ila hilaye. Genişliği yerler gökler kadar olan Allah'ın cennetine, oraya sa'y etmek, orada yüksek makamlar, mevkiler elde etmek için ibadet konusunda, taat konusunda, infak konusunda, dürüst adam olmak konusunda, Allah'ın emirlerine riayet konusunda, Muhammed Mustafa'ya en güzel ümmet olmak konusunda bu konuda yarışalım, gayret edelim. Rabbim bu yarışta da en ön saflarda gidenlerden olmak cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, konumuza devam edeceğiz. Çünkü bu hakikaten önemli bir konu. 54 farzın ikincisi helal yemek ve helal içmek. Dolayısıyla helal yemek için ne dedik? Önce helal kazanmak lazım. Bu konuyu işliyoruz ve inşallah efendim önümüzdeki haftada zannediyorum bitiririz. Ve böylece 54 farzın her birerlerini teker teker madde madde sizinle birlikte müdakere ve mütalaa etmeye devam edeceğiz. Rabbim tesirini halka eylesin, amel safhasına koyabilmeye muvaffak eylesin. İbadetin tadını, imanın halavetini cümlemize ikram eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır. Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayız seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
7: Bir çiçek bazen sadece çiçek değildir. Bir özürdür, bir teşekkür. Bir annenin yüzündeki tebessüm, sevdiğinin kalbine dokunan en zarif cümledir. Bu Anneler Günü'nde duygularınızı en güzel haliyle anlatın. Özenle hazırlanan taze çiçekler, özel tasarım buketler ve sevgi dolu detaylarla. Roya Flowers yanınızda. Çünkü bazı hisler kelimelere sığmaz. Onları çiçekler anlatır. Şimdi sipariş verin, sevginiz en güzel haliyle ulaşsın. Bursa'nın çiçekçisi Roya Flowers. Çiçeğin en zarif hali. Hüdavendigar Mahallesi Yağcı Sokak'tayız. Bir telefonla bir adım yakındayız. 0546 930 91 32 0546 930 91 32
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayız seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: hikaye, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bir çiçek bazen sadece çiçek değildir. Bir özürdür, bir teşekkür. Bir annenin yüzündeki tebessüm, sevdiğinin kalbine dokunan en zarif cümledir. Bu anneler gününde duygularınızı en güzel haliyle anlatın. Özenle hazırlanan taze çiçekler, özel tasarım buketler ve sevgi dolu detaylarla. Royal Flowers yanınızda. Çünkü bazı hisler kelimelere sığmaz. Onları çiçekler anlatır. Şimdi sipariş verin, sevginiz en güzel haliyle ulaşsın. Bursa'nın çiçekçisi Royal Flowers. Çiçeğin en zarif hali. Hüdavendigar Mahallesi Yağcı Sokak'tayız. Bir telefonla bir adım yakındayız. 0546 930 91 32 0546 930 91 32.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

Zihinlere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi.
ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu an.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
9: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir bahçeye giremezsen, borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kibir, doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el-Havvas, rahmetullahi aleyh.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
9: çok işte çırak olacağına, bir işte usta.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar, önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari, rahmetullahi aleyh.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatine en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

Gönül aynanızın en hassas yerinden çatladığı, binbir emekle kurduğunuz hayallerin avuçlarınızın içinden kayıp gittiği o sarsıcı an, aslında ilahi bir dokunuşun ruhunuzdaki sahte maskeleri indirme vaktidir. Bizler fani varlıklar olarak hayatın sadece inşa etmek ve kazanmak üzerine kurulu olduğunu zannederiz. Oysa Allah, bazen kulunun elindeki kerpiçleri bizzat dağıtır ki kul, kendi kudret eliyle örülen o sarsılmaz kaleyi fark edebilsin. Eğer bugün kendinizi yıkık bir kentin ortasında, rotasını kaybetmiş bir gemi gibi hissediyorsanız, biliniz ki bu bir kayboluş değil, bizzat Yaradan tarafından en kestirme yola sevk edilişinizdir. Allah sizin derme çatma planlarınızı bozuyor. Çünkü O, sizin ruhunuza kainatın sınırlarını aşan görkemli bir istikbal dokumayı murad etmiştir. Her yıkım, aslında içinde muazzam bir inşayı barındıran sessiz bir besmeledir. Zihninizin kuytularında yankılanan o ağır sessizlik, aslında dış dünyanın gürültüsünden arınıp, bizzat Hakk'ın fısıltılarını duymanız için size açılmış mukaddes bir boşluktur. Bizler planlarımızın tıkır tıkır işlemesini bir lütuf sanırız. Oysa bazen en büyük rahmet, o çok istediğimiz kapının sürgülenmesidir. İbn Arabi'nin o engin hikmet deryasında buyurduğu gibi, Allah bir kulu dünyevi meşgalelerden mahrum bıraktığında, ona kendi yakınlığının kapılarını sonuna kadar aralamış demektir. Şu an yaşadığınız o hüsran dolu bekleyiş, aslında kalbinizdeki gereksiz dünya bağlarını koparan şefkatli bir ilahi operasyondur. Sizin bitti dediğiniz noktada Allah yeni başlıyoruz der. Kaybettiğiniz her imkan aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi aşağı çeken birer ağırlıktan kurtulmanızdır. Şimdi hafifliyorsunuz ve hafifledikçe beşeri kaygıların ötesindeki o muazzam ilahi sükunete daha fazla yaklaşıyorsunuz. Kendi yetersizliğinizi bir utanç gibi sırtınızda taşıdığınız o anlarda aslında bizzat arşın gölgesinde özel bir terbiyeye alındığınızı fark etmelisiniz. İnsan nefsi her zaman birilerine yaslanmak, bir yerlerde onaylanmak ister. Ancak Allah, sevdiği kulunu bu sahte onaylardan mahrum bırakır ki kul, sadece onun sarsılmaz olan El-Vekil ismine sarılabilesiniz. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller, sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan bir sultan gibi kimseden minnet beklemeden geçip gitmenizi istiyor. Yaşadığınız her başarısızlık hissi aslında ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte ne kadar çok incinirseniz ilahi nura o kadar çok aynı olacaksınız. Sizin yarım kalan hikayeleriniz bizzat Yaradan'ın kalemiyle çok daha ihtişamlı bir sona bağlanmak üzere bekletilmektedir. Hafızanızın derinliklerinde birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirmenin vakti geldi de geçiyor bile. Allah size her sabah yepyeni bir güneş vaat ederken sizin dünün tozlu raflarında takılı kalmanız kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, aksine daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer rahmet pınarıdır. Endişeyi ve korkuyu bir kenara bırakın. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz kadar yüce bir kadere doğru ilmek ilmek hazırlamaktadır. Her sızınızın bir mükafatı, her bekleyişinizin bir vuslatı vardır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kainatın size sunduğu o büyük müjdeye odaklanın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri Allah'ın vaadine dayanmış sarsılmaz bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir anda unutturacak kadar parlak, kalıcı ve nurlu olacaktır.
İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı, kalbinizin her hücresini bir bahar yağmuru gibi yıkarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine sonsuz bir huzurla iman edin. Yolun sonu vuslattır, hürriyettir ve ebedi bir bayramdır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetih artık şah damarınızdan daha yakındır. Ruhunuz ilahi bir huzurla yeniden hayat bulsun. Kainatın dilsiz lisanıyla ruhunuza fısıldanan o gizemli çağrıyı duymaya başladığınızda, aslında dünyanın o sahte ve gürültülü kabuğunun çatladığını hissedersiniz. Bizler genellikle hayatı kendi istediğimiz kalıplara sokmaya çalışırken yoruluruz. Oysa kainatın mutlak mimarı olan Allah, bizim o daracık kalıplarımızı parçalayarak bize sonsuzluğun kapılarını aralamaktadır. Eğer bugün en çok güvendiğiniz dallar elinizde kaldıysa ve hayal ettiğiniz zirvelere ulaşamadıysanız, biliniz ki bu sizin zayıflığınızdan değil, o zirvelerin sizin ruhunuza dar gelmesindendir. Allah, sizin kendi elinizle kurduğunuz o küçük ve dayanıksız dünyayı yıkıyor. Çünkü üzerine ebedi bir nizam inşa etmeyi murad ediyor. Bu kutsal yıkılış, aslında bir uyanışın ve kendinizi yeniden buluşunuzun muazzam bir başlangıcıdır. Zamanın durduğu ve kaderin sizi unutmuş gibi göründüğü o sessiz bekleyişlerde, aslında bizzat Yaradan tarafından özel bir terbiyeye tabi tutuluyorsunuz. Çoğu zaman bir arzumuz gerçekleşmediğinde hüzne boğuluruz. Ancak İbn Arabi'nin o derin hikmet penceresinden baktığımızda görürüz ki, Allah'ın vermemesi aslında en büyük vermesidir. Sizi o çok istediğiniz kapıdan geri çeviren güç, aslında sizi o kapının ardındaki felaketlerden koruyan şefkatli bir eldir. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sarsılması ya da en yakınlarınızın size sırt dönmesi, kalbinizde sadece vahid olanın tecellilerine yer açılması için yapılan manevi bir tasfiyedir. Siz eksildiğinizi sandıkça aslında ağırlaşan dünyevi safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe her zamankinden daha hazır hale geliyorsunuz. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem gibi yankılanan o hüsran duygusu, aslında egonuzun yani nefsinizin sahte saraylarını yerle bir eden rahmani bir rüzgardır. Siz kendinizi başarısızlık çukurunda hissettiğiniz an, aslında Allah'ın size kendi gücünü bırak, benim sonsuz gücüme dayan dediği andır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyaya köle olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm kainata meydan okuyacak bir vakar kazanmanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük genişleme evresi için güç topladığı o sessiz ve mukaddes bekleme odasıdır. Maddi imkanların kısıtlanması, sizi asıl rızkın sahibi olan Er-Rezzak ismiyle birebir muhatap kılan eşsiz bir fırsattır. Hafızanızın tozlu raflarında birer pranga gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakmanız, kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık sadece bir duraktır. Varış noktası değildir. Allah sizin her hıçkırığınızı bir rahmet tohumu olarak kabul eder ve o tohumlar vakti geldiğinde sizin için hiç hayal edemeyeceğiniz bahçeler filizlendirecektir. Şüphe ve endişe, tevekkülün en büyük düşmanıdır. Kendinizi mutlak ve kusursuz olan ilahi iradenin şefkatli kollarına bırakın. Göreceksiniz ki rüzgar sizi her zaman olmanız gereken en doğru ve en nurlu makama taşıyacaktır. Şimdi bu muazzam ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kaderinize sonsuz bir güvenle gülümseyin. Siz artık dünyanın sığ beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanan sarsılmaz bir çınarsınız.
kaderin sizin için sakladığı o muazzam vuslat, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir anda unutturacak kadar parlak ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o sönmez ışığı, kalbinizin her köşesini aydınlatırken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyettir. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık ruhunuzun en derin kuytusunda bir şafak gibi patlamak üzeredir. Işığınız her daim parlasın. Yorgun bir savaşçının kalkanını yere bırakması gibi, tüm çabalarınızın sonuçsuz kaldığını hissettiğiniz o teslimiyet anı, aslında ilahi yardımın size en yakın olduğu eşiktir. Bizler hayatın dizginlerini her an elimizde tutmak isteriz. Oysa gerçek güç, o dizginleri asıl sahibine devredebilme cesaretidir. Hayallerinizin yıkılması bir yenilgi değil, bilakis ruhunuzun üzerine binen ve sizi ağırlaştıran dünyevi hırsların birer birer tahliye edilmesidir. Eğer bugün önünüzdeki yollar kapandıysa, bu durum sizin ilerleyemediğiniz için değil, Allah'ın sizi çok daha emniyetli ve nurani bir patikaya sevk etmek istemesindendir. Çorak bir toprağın nadasa bırakılması gibi, Allah da bazen ruhunuzu dış dünyaya kapatır ki, iç dünyanızda daha derin ve sarsılmaz bir iman kök salsın. Bu kutsal darlık, aslında ruhunuzun en büyük genişlemesine hazırlanan bir fırtına öncesi sessizliğidir. Kalbinizde bir ağırlık gibi taşıdığınız o bitmemiş işler ve gerçekleşmemiş arzular, aslında ruhunuzun asıl vatanına özlemini artıran ilahi birer hatırlatıcıdır. İbn Arabi'nin hikmet penceresinden baktığımızda, her eksikliğin aslında mükemmelliğe giden yolda bir basamak olduğunu görürüz. Planlarınızın altüst olması, sizin zayıf bir kul olduğunuzun değil, mutlak bir irade tarafından korunduğunuzun kanıtıdır. Allah, sevdiği kulu sadece kendisine muhtaç olduğunu anlasın diye, bazen tüm aracıları devreden çıkarır ve onu dünyevi tüm limanlardan koparır. Sizin hüsran dediğiniz o karanlık tüneller, aslında ruhunuzun her türlü sahte ışıktan arınıp, sadece ilahi nurla aydınlanmayı öğreneceği muazzam birer okul hükmündedir. Maddi dünyada elinizden giden her şey, manevi alemde size açılan devasa birer kredidir. Hafifleyin ve sadece Allah'ın sizin için neyi murad ettiğini izlemenin o huzurlu vakarını kuşanın. Kendi yetersizliğinizi bir kusur sanmak yerine, o acziyeti bir dua anahtarına dönüştürdüğünüzde, kainatın kapılarının size nasıl ardına kadar açıldığını hayretle izleyeceksiniz. İnsan, kendi zekasına ve gücüne güvendiği sürece, ilahi yardıma bir perde çeker. Allah ise bazen, bu perdeyi yırtmak için, kulunun tüm dayanaklarını yerle bir eder. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü Allah, sizin sadece geçici ve fani olanla yetinmenizi istemiyor. O, sizi sonsuzluğun mirasına ortak etmek istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki o sahte benlik kalelerini yıkan rahmani bir darbedir. Bu yıkım öyle bir yıkımdır ki, her taşı birer incidir ve her enkazı aslında gelecekteki huzur sarayınızın paha biçilemez malzemesidir. Siz eksildikçe aslında tamamlanıyorsunuz. Siz başarısız olduklarını sanırken, aslında ilahi bir rütbeyle onurlandırılıyorsunuz. Zihninizin karanlık dehlizlerinde hapsolmuş keşke feryatlarını artık susturmanın ve kaderin o ince işçiliğine hayranlık duymanın vakti gelmiştir. Geçmişin gölgesiyle bugünün güneşini karartmak, ruhunuzun rızkını bizzat ellerinizle engellemektir. Allah her sabah kainatı yeniden yaratırken ve size taptaze bir ömür bahşederken, sizin hala kurumuş dalların yasını tutmanız sadece kalbinizi yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en onurlu yaralardır. Allah sizin her sızınızı bir rahmet dokunuşuyla iyileştirecek
ve sabrınızın karşılığını hiç hayal edemeyeceğiniz bir cömertlikle size iade edecektir. Şüpheyi kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle taşımaktadır. Şimdi bu sarsılmaz emniyet duygusuyla ayağa kalkın ve hayatın size sunduğu her zorluğu bir basamak gibi kullanarak yükselin. Siz artık sadece rüzgarın estiği yöne giden bir yaprak değil, rotası bizzat arş tarafından çizilen muazzam bir geminin kaptanısınız. Kaderin sizin için hazırladığı o büyük uyanış, bugün çektiğiniz tüm zahmetleri size bir nefeste unutturacak kadar ferah ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o serin rüzgarı ruhunuza dolarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını kurguladığına olan sarsılmaz imanınızı tazeleyin. Yolun sonu vuslattır ve o kutlu sona varmak için bu fırtınalardan geçmek bir şereftir. Müjdeler olsun size, çünkü bizzat kudret eli tarafından en ince detayına kadar dokunan görkemli bir geleceğin tam arifesindesiniz. Ruhunuz ebedi bir nura gark olsun. Avuçlarınızın içinden kayıp giden her umut zerresi, aslında ruhunuzun üzerine yapışmış olan dünyevi illüzyonların temizlenmesidir. Biz insanoğlu, kendi ellerimizle kurduğumuz o küçük ve dayanıksız hayal kalelerini gerçeklik sanırız. Oysa Allah, bazen en sevdiği kulunu bu sahte güven duygusundan kurtarmak için o kaleleri birer birer yerle bir eder. Eğer bugün hayatınızın darmadağın olduğunu hissediyorsanız, bilin ki bu bir son değil. Bizzat Yaradan tarafından yönetilen muazzam bir yeniden yapılanma sürecidir. İbn Arabi'nin dediği gibi, toprak deşilmeden, altüst edilmeden hazineye ulaşılamaz. Ruhunuzun bu sarsılışı, derinlerde saklı olan ilahi cevheri yüzeye çıkarmak içindir. Allah, sizin iğreti planlarınızı yıkar, çünkü O, sizin için ebedi bir nizam ve her türlü beşeri kederden arınmış, görkemli bir istikbal dokumaktadır. Hayatın size sunduğu o sert virajlarda savrulurken hissettiğiniz korku, aslında kontrolü mutlak sahibine bırakmanız için bir davetiyedir. İnsan zihni her şeyi öngörmeye ve yönetmeye çalıştığında yorulur, tükenir. Allah bazen tüm yolları kapatır ve tüm ışıkları söndürür. Ta ki kul, karanlığın içinde parlayan tek hakiki nuru, yani ilahi yakınlığı fark edebilsin. Planlarınızın boşa çıkması veya kariyerinizin sekteye uğraması birer başarısızlık değil, aksine ilahi bir tasfiye operasyonudur. Siz bir kapının kilitlenişine hıçkırıklarla ağlarken, Allah o kapının ardındaki felaketi bildiği için sizi merhametiyle oradan uzaklaştırır. Maddi dünyadaki her mahrumiyet, manevi alemde size sunulan devasa birer ihsandır. Siz eksildiğinizi sanırken aslında ilahi bir rütbeyle tamamlanıyor. Fani olandan baki olana doğru hicret ediyorsunuz. Ruhunuzun o derin dehlizlerinde yankılanan ıssızlık, aslında semavi varlıkların sizin sabrınızı ve vakarınızı hayranlıkla izlediği mukaddes bir sahnedir. Allah, sevdiği kulu dünyadaki tüm sahte dayanaklarından ayırır ki, o kul sadece ve sadece El-Hay olanın sarsılmaz gücüne tutunmayı öğrensin. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız zehabını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan, kimseden minnet beklemeden, bir sultan vakarıyla geçip gitmenizi istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte inciniyorsunuz, çünkü parlıyorsunuz. Siz başarısız olduklarını sananların aksine, bizzat Yaradan'ın kaleminden dökülen en etkileyici hikayenin başrolündesiniz. Zihninizin kirli sayfalarında hapsolmuş o eski yenilgileri ve haksızlığa uğramışlık hislerini artık bir toz bulutu gibi savurup atmanın zamanı geldi. Allah size
her yeni nefeste taze bir kainat ve her yeni günde bembeyaz bir sayfa ikram ederken, sizin hala geçmişin karanlık sayfalarında teselli aramanız, ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun bittiği yer değil, bilakis daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer bereket pınarıdır. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle taşımaktadır. Sabır pasif bir bekleyiş değil, ufuktaki o nurlu sabahın geleceğine dair duyulan sarsılmaz bir imandır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla doğrulun ve gökyüzüne bir kez daha sonsuz bir ümitle bakın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanmış muazzam bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin

yurdunda doğmak üzeredir. Adımlarınızdan nur, kalbinizden huzur eksik olmasın. Gönül dünyanızın alt üst olduğu, her şeyin üzerinize devrildiği o karanlık dehlizlerde yankılanan bitti çığlığı, aslında ruhunuzun en görkemli uyanış şafaklarından biridir. İnsan aklı, hayatın akışını sadece kazandıklarından ibaret sanır. Oysa mutlak hikmet sahibi olan Allah, bazen kulunun ellerini boş bırakır ki, o eller gökyüzüne açılıp sonsuzluğun hazinelerini isteyebilsin. Eğer bugün kurduğunuz hayaller birer toz bulutu gibi dağıldıysa, bu sizin çabalarınızın yetersizliğinden değil, Allah'ın sizin için murad ettiği o devasa geleceğin eski kalıplarınıza sığmamasındandır. Bir heykeltıraşın mermeri yontarken indirdiği darbeler, mermere acı verir gibi görünse de, her vuruş aslında içteki eşsiz sanat eserini ortaya çıkarmak içindir. Sizin yaşadığınız bu sarsıcı yıkım, aslında üzerinizdeki kaba ve iğreti kabukların kırılarak, Allah'ın size bahşettiği asıl nurun dışarı sızması için yapılan mukaddes bir müdahaledir. İçinizde kopan o sessiz fırtınanın, aslında sizi sahte ve sığ limanlardan koparıp, ilahi okyanusun derinliklerine taşıyan bir rahmet rüzgarı olduğunu fark ettiğinizde, her şeyin rengi değişecektir. Bizler planlarımızın tıkır tıkır işlemesini bir başarı sanırız. Ancak bazen en büyük ilahi ikram, o çok istediğimiz kapının sürgülenmesi ve yolumuzun kesilmesidir. İbn Arabi'nin o derin marifet ikliminde buyurduğu gibi, her mahrumiyet aslında birer korunmadır. Allah sizi o hayalinizden uzaklaştırdı, çünkü o hayal gerçekleşseydi, ruhunuz dünyevi bir bataklığın içinde hapsolup kalacaktı. Maddi kayıplar, dostların vefasızlığı veya kariyer yolundaki tıkanmalar, aslında sizin asıl sahibiniz olan Allah'a yönelmeniz için birer işarettir. Sizin hüsran dediğiniz o boşluk, bizzat Yaradan'ın tecellileriyle doldurulmak üzere temizlenmiş mukaddes bir alandır. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem etkisi yaratan hayal kırıklıklarını birer ceza olarak değil, kendinizi yeniden inşa etmeniz için sunulmuş bir hürriyet ilanı olarak görün. İnsan nefsi her zaman bir yerlere ait olmak ve bir şeylerle övünmek ister. Ancak Allah sevdiği kulunu bu sahte prangalardan öyle bir koparır ki, kulun ondan başka dönecek hiçbir sığınağı kalmaz. İşte bu mutlak kimsesizlik hali. Aslında kainattaki en yüce makama, yani sadece Allah'a ait olma makamına ulaşıldığının kanıtıdır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Oysa şimdi size sunulan bu yeni istikamet, sizi kimseden minnet beklemeyecek kadar güçlü bir ruh haline, bir sultan vakarına taşıyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o sessiz ve derin demlenme süresidir. Hafızanızın tozlu koridorlarında birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgilerin sızısını artık serin bir bahar yağmuruyla yıkamanın vakti geldi. Dünün enkazı arasında bir çözüm aramak, sadece ruhunuzun bugünkü taze rızkını ve yarının muazzam bereketini görmenize engel olur. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakıp kederlenmeniz, kendi kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, aksine daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç noktasıdır. Sizin her gözyaşınız, İlahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer hayat iksiridir. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir toz gibi silkeleyin. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi kudretiyle nakşettiği muazzam bir kadere doğru en ince ayrıntısıyla hazırlamaktadır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla, ayağa kalkın ve hayatın size sunduğu her zorluğu bir rütbe gibi kuşanın. Siz artık dünyanın basit beklentileriyle savrulan bir yaprak değil,

rotası bizzat Arş tarafından çizilen muazzam bir yolcusunuz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve nurlu olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı ruhunuzun her zerresini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslattır, sonu mutlak bir içsel hürriyettir. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz sizi en güzel şekilde yeniden inşa etti. Ve o büyük fetih artık ruhunuzun şah damarından daha yakındır. Artık korkmayın, çünkü gökler sizin adınızı en onurlu sabredenler arasına yazdı. Karanlığın en yoğun olduğu o mutlak sessizlik anında, ruhunuzun derinliklerinden gelen o ince sızı aslında, varlığınızın hakikatine dair en berrak çağrıdır. Bizler hayatı sadece biriktirdiklerimiz, kazandıklarımız ve inşa ettiğimiz başarı kuleleri üzerinden okumaya alışmışızdır. Oysa Allah, bazen en çok güvendiğimiz o zeminleri sarsar ki, ayağımızın altındaki o sahte toprağın fani olduğunu, asıl dayanağın ise sadece el-baki olan Allah olduğunu idrak edebilelim. Eğer bugün hayalleriniz birer sonbahar yaprağı gibi rüzgarda savruluyorsa, bu bir yok oluş değil, bilakis ruhunuzun kış uykusundan uyanışıdır. Bir ağaç çiçeklerini dökmeden meyveye duramaz. Siz de şu an o dökülme evresindesiniz. Allah sizin derme çatma planlarınızı bozuyor. Çünkü O, sizin için kainatın ötesine uzanan muazzam bir gelecek inşasına bizzat nezaret ediyor. Zihninizdeki keşke labirentlerinden çıkıp, kaderin o kusursuz dokusuna bir nebze olsun güven duyduğunuzda, aslında kapanan kapıların arkasındaki ilahi şefkati görmeye başlayacaksınız. İnsan aklı sınırlıdır ve sadece anı görür. Oysa her şeyi kuşatan ilahi irade, sizin ebedi selametiniz için bazen en çok istediğiniz şeyi sizden şefkatle uzaklaştırır. İbn Arabi'nin hikmet dolu dünyasında mahrumiyet kelimesi yoktur. Sadece farklı bir tecelli vardır. Allah bir kapıyı kilitliyorsa, o kapının ardında sizin ruhunuzu zehirleyecek bir rüzgarın estiğini bildiği içindir. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, sizi yanlış yollardan koruyan ilahi bir kalkandır. Sizin hüsran sandığınız o boşluklar, aslında Allah'ın kendi lütfuyla dolduracağı mukaddes kaplardır. Kendinizi sahipsiz sanmayın. Zira kainatı bir nizamla döndüren kudret, sizin kalbinizin en mahrem acısından da haberdardır. Kendi yetersizlikleriniz ve başarısızlıklarınız üzerine kurduğunuz o karanlık senaryoları bir kenara bırakın ve ruhunuzun nasıl bir elmas gibi yontulduğunu izleyin. Allah sevdiği kulunun sadece dünyaya ait küçük birer parça olmasını istemez. O sizin bir sultan gibi dünyadan kimseden minnet beklemeden geçip gitmenizi murad eder. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin asıl cevheriniz olan ilahi nuru perdeleyen birer gölgeye dönüşmüştü. Şimdi o gölgeler çekiliyor ve hakikat gün yüzüne çıkıyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o sessiz ve derin demlenme süresidir. Maddi olanın eksildiği yerde manevi olan filizlenir. Siz bittiğini sanırken, aslında üzerinizdeki o ağır ve kaba kabuklar kırılıyor ve içindeki muazzam kanatlarınız ortaya çıkıyor. Geçmişin tozlu aynalarında kendinizi aramaktan vazgeçin. Çünkü Allah sizi her nefeste yeniden yaratmakta ve her yeni günde önünüze taptaze bir kainat sermektedir. Dünün yenilgileri, dünün kırgınlıkları ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortular, artık ruhunuzun rızkı olmaktan çıkmalıdır. Allah size istikbalde öyle bir ihtişam vaat ediyor ki, bugün çektiğiniz tüm sancılar, o günün şerefine dökülen birer mübarek ter damlası olarak kalacaktır. Başarısızlık bir son değil.
sadece yönünüzü asıl ışığa, yani bizzat Yaradan'ın rızasına çevirmeniz için verilen bir işarettir. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan, o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer bereket pınarıdır. Endişeyi kalbinizden bir yabani ot gibi söküp atın ve sadece onun kusursuz planına, sarsılmaz adaletine yaslanın. Şimdi bu muazzam uyanışın, vakarını bir hırka gibi üzerinize kuşanın ve kaderinize sonsuz bir muhabbetle tebessüm edin. Siz artık fırtınanın önünde savrulan bir toz zerresi değil, her saniyesi özel bir hikmetle planlanan ilahi bir sanat eserisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar nurlu, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bize yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu sönmeyecek bir hakikat ışığıdır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz, sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık ruhunuzun ufkunda bir güneş gibi doğmaktadır. Kalbinizdeki sükunet, sonsuzluğun müjdecisi olsun. Sessizliğin bizzat konuştuğu ve ruhunuzun tüm gürültülerden arındığı o son durakta, yıkılan her hayalin aslında ilahi bir vuslata açılan en parlak pencere olduğunu nihayet idrak edeceksiniz. Bizler bu dünya yolculuğunda sadece kendi ördüğümüz kozaların içinde güvende olduğumuzu sanırız. Oysa Allah o kozayı en hassas yerinden parçalar ki kul kanatlarını fark edip ebediyet ufkuna uçabilsin. Eğer bugün enkaz yığını gibi görünen bir hayatın ortasındaysanız, biliniz ki bu enkaz Allah'ın bizzat elleriyle inşa edeceği o muazzam geleceğin tertemiz temizlenmiş arsasından başka bir şey değildir. Bu bir serüvenin sonu değil, bizzat kudret sahibinin imzasını taşıyan bir şaheserin başlangıç vuruşudur. İbn Arabi'nin dediği gibi kulun en büyük fethi kendi yokluğunu anlayıp Allah'ın varlığında kaybolduğu andır. Hayalleriniz yıkıldı çünkü Allah sizin sadece kırıntılarla yetinmenizi istemiyor. O sizi bizzat kendi sofrasına, yani rızasına davet ediyor. Geleceğin o bilinmez perdesi yavaşça aralanırken, yaşadığınız her zorluğun ruhunuzdaki bir düğümü çözdüğünü ve sizi mutlak bir hürriyete taşıdığını fark edeceksiniz. İnsan, kendi çizdiği kadere aşık olduğunda asıl büyük senaryoyu kaçırır. Allah, sevdiği kulu beşeri prangalardan koparmak için, bazen en sevdikleriyle, bazen en büyük başarılarıyla onu sınar. Sizin kaybettim dediğiniz her mevzi, aslında meleklerin sizin adınıza fethettiği manevi bir kaledir. Planlarınızın altüst olması, sizin kontrolünüz dışındaki bir rahmetin sizi yanlış bir uçurumun kenarından çekip almasıdır. Artık kapanan kapıların eşiğinde beklemeyi bırakın. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz, kapısı arşa açılan muazzam bir saraya davet etmektedir. Bu mahrumiyet değil, bizzat El-Fettah isminin sizin üzerinizdeki en ihtişamlı tecellisidir. Allah kulunu dünyadan öyle bir soğutur ki, kul artık sadece hu nefesiyle ısınmayı öğrenir. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besleyen birer uyuşturucu gibiydi. Allah ise sizi uykudan uyandırıyor ve size asıl vatanınızı hatırlatıyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Siz incindikçe saflaşıyor, saflaştıkça ilahi nura daha büyük bir ayna oluyorsunuz. Sizin bitti sandığınız her hikaye, aslında ilahi bir mürekkeple
yeniden ve çok daha onurlu bir şekilde yazılmak üzere bir süreliğine bekletilmektedir. Şimdi tüm o neden sorularını ve geçmişin hüzünlü hatıralarını birer toz zerresi gibi ruhunuzdan silkeleyip atın. Allah size her nefeste yepyeni bir kainat bahşederken, sizin hala kurumuş bir ağacın dibinde bekleyip eski yaprakların yasını tutmanız kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık dedikleri şey aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en onurlu yaralardır. Ve bu yaralar vakti geldiğinde sizin en büyük ışık kaynağınız olacaktır. Allah sizin her gözyaşınızı bir rahmet tohumu gibi kabul etti ve o tohumlar şu an sizin için hiç hayal edemeyeceğiniz bahçeler filizlendirmek üzere toprağın altında sabırla bekliyor. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle ve sonsuz şefkatiyle taşımaktadır. Yolun bu son bölüşünde artık gözlerinizi mutlak bir güvenle ufka dikin ve bizzat Allah'ın sizin için çizdiği o nurlu yolda vakur adımlarla yürümeye başlayın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir toz değil, her anı ilahi bir gözetim altında olan kainatın özüsünüz. Kaderin sizin için hazırladığı o büyük zafer, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir saniyede unutturacak kadar ferah, kalıcı ve muazzam bir sürurla doludur. İnşirah suresinin o sönmez serinliği, kalbinizin her zerresini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bize yeter demenin o sarsılmaz onuruna ve huzuruna bürünün. Yolun sonu vuslattır, sonu mutlak bir içsel hürriyettir ve sonu ebedi bir bayramdır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin asıl sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa etti ve o büyük şafak artık ruhunuzun tam ortasında doğmuştur. Selametle kalın, nurla kalın.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa, onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rabbi.
1: Bursa ve çevresi için yatsı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver.

0: Hem bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur, hatta yoksa inşa eder, sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım! Ey affedenlerin en yücesi olan affü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Uddüs'e sırruhu.